Ne düştüm de gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

0: geçer. Benim hayatım.
1: Burası Radyo Lider

Radyo Lider İzmir. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacüle tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli sor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

getirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım

yanında yaş bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım. Sol yanımı boş bıraktım. Birkaç tane de leş bıraktım. Siz

serenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler içinde.

olsa volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslardım avluda volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdi.

duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğuma diyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum. Çocuk olmak istiyorum. Ve öyle kalmak istiyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acıdım

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnız.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 1313. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışımdan tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurduğun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çek o pis ellerimi.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönül.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Dünyaya, hedefine yönelmiş, namlulardan bakmalısın. Kanında fırtınalar dolaşan bir ihtilal neferi gibi, berekette bir bahar gibi etrafına çiçekler saçarak.

bir ırmaksın dağlarda, tepelerde. Damarlarımı ısıtan kansın. Dünyaya, hedefine yönelen bir namlu gibi bakmalısın kardeşim. Sen nesil altların isyanısın.

esel halklarının isyanısın. Binlerce kutbun ortak hedefinde çıplak, çelik bir hançerdir hayatın. Umut, mübarek bir kandildir sende. Ve sevda, barış, bereket, durur ellerinin, ellerinin hünerin.

silah çatan çetelerin öfkesi, onca militan yüreklerin ve namusun, kavganın hürriyetin fidesi.

çiçekler saçarak. Büyü. Uzasın ellerin kambuç çetelerine. Bolivya'dan mitralyözler kuşanıp gelsin. Vursun ateşli yüreğini Orta Doğu'nun. Büyü. Tek tek kuşanarak acıları mı? Büyü. İsyan güllerinin rahminde bereketli bir bahar gibi

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Sırasıyla 21.45'e kadar, yani 10'a çeyrek kalaya kadar Allah nasip ederse o süreç içerisinde gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Sonra müsaade isteyeceğim. Biliyorsunuz birkaç gündür anons ediyordum. Çoğunuzun da haberi var. Allah nasip ederse saat 10'da programı kapatacağım. Zaten süreç içerisinde de paylaşacağım ama başlangıçta da en azından hatırlatma yapayım. Belki duymayan kardeşlerimiz vardır. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik. Programımızın açılışını yaptık. Tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah nasip ederse duyanlar duymayanlara, kardeşler, kardeşiniz burada saat 10'a çeyrek kalaya kadar Allah nasip ederse gelen mesajlarınızı tek tek paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Hadi bakalım hemen günün ilk mesajıyla zamanımızı kaybetmeden. Merhaba abi, merhaba kardeşlerim. Şakran Cezaevi T2'den ben Rezan Mami. Öncelikle tüm kader mahkumlardan selam olsun. Veysel Baran Akan, T3'te bulunan Özcan Savuk abime de çok selamlarımı iletiyorum. Biz abi kardeşler olarak Menfaat Caddesi'nde tanışmadık. Ne olursa olsun menfaat için birbirimizin yanında durmayacağız. Çok iyi biliyoruz. En kısa zamanda inşallah hepinizle özgür günlerde görüşürüz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Enver Yılmaz'dan Mapushane. Ahmet Fırfır. Aslan abim, kardeşim Berkay seni çok çok öpüyor, kendine dikkat et. Özlenen de beklenensin elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hatundere C7 koğuşundan tahliye olan Yunus Kalkan. Aleykümselam Yunus kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan kardeşlerim. Kadir Şayda, Serhat Gümüş, Volkan Karataş, Namıder, El Ceso, Cesaret Dan'da Korku Rüzgarı Esmez, Az Daha Sabır. TKA17, İbrahim Özçelik, beni ara bugün İbo. Avukatla konuştum, çıldırttılar beni, daraldım iyicene, seni görmek iyi gelir bana. T3B18, beton yaş zincir soğuk, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Beklenensiniz Murat Akdağ abimiz ve Burak Demirel'e selamlar. T3B18 aslanın eşi de aslandır, sabır acıdır, meyveleri tatlıdır elbet. Bir gün güneş bize de doğacak, eşim çam dibili Burak Demirel'e selam olsun. T3B18, sesin cehennemden gelse cennetten koşar gelirim. Öyle bir derin mevzusun bende. Seni çok seviyorum. Tek güvendiğim kocam Burak Demirel. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mehmetcan Aguş. Namı der Çaki. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Haktanil Aslan, aslan dayım Tamer Demirdaş ve aslan kardeşlerim Talha Komaz, Baran Demirer, Okan Güler, Adem Gözay, Mir Efe ve ismini saymadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dediği olur ama bizim de lafımız yerde kalmaz. Bitti mapus şarkısı, armağan olsun sizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kadın kapalıda yatmakta olan ikizim telefon oldu, arayabilirsin ama annenin değil diğer numarayı ara. Bekliyor olacağım. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. T1B16 koğuşuna yatmakta olan aslan dostum, diğer kardeşin doğum günüdür. Nice mutlu, sağlıklı, özgür yıllara canım dostum. Cesaret ve mertlik konusu açıldığında hep senin ismini veriyorum ve vereceğim de. Bu alemin babası Sarı Diyar Ahmet Kaya'dan kaç gün oldu gelmedin şarkısını sana ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Selametle canım abim dostum. Velat Varan ve Mustafa Varan'dan diğer kardeşe kucak dolusu selamları. İyi ki doğdun aslan kardeşim. Sabır ve selametle. Velat abinin gözlerinden öpüyorum. Ben Ramazan kardeş. T1B16 koğuşuna yatmakta olan aslan abim diğer kardeş. İyi ki doğmuşsun aslan abim. Nice beraber mutlu özgür yıllara selametle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Akçay. Namı der Ali Koç. Şakran'da yatmakta olan dostum diğer kardeş. Doğum günün kutlu olsun dostum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. En kısa zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Elbet bir gün can dost. T2A17 Şakran, İbrahim Özçelik, İbo, bravo. Benle 5 dakika bile konuşmadın. Abinle bitirdin dakikanı, helal olsun. Bundan sonra açmayacağım. Ararsan gör bak. Murat kardeşim merhaba, nasılsın? Ben Mehmet kardeş, merhaba Mehmet abi. Çok şükür. Hep beraber yol alalım. T1B16 koşuna atan yeğenim diğer kardeşin doğum günü bugün. İyi ki doğdun diğer can. Bir dahaki yaş gününde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok özledik. Sıradaki şarkı can yeğenime armağan ediyorum. Bütün B16'da yatan diğer mahkumlara da gelsin. Allah kurtarsın. İyi yayınlar kardeşim. Sağ ol Mehmet abi. Ben Engin Afşar, Vahap Aksoy, T2B6'daki dostlarıma selam olsun. B6'da bizi tanıyan dostlar radyodan dönüş yaparsa seviniriz. Allah'a emanet olun. Şakran T4A9 koğuşuna yatan aslan dayım İnanç Özek için yeni umuttan Rüzgar Doğanay'dan Ters Kelepçe şarkısı armağan olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Murat abi şakran T1'de yatmakta olan cam parçam azatım gidirem gidemirem. Az doldur içemirem Erzurum'dan yar sevdim bırakıp gidemirem. Gidemirim hiç iyi ki sen iyi ki benimsin hayatım. Her zaman arkandayım hayatımın anlam. Nilon seni çok ama çok seviyor bir tanecik sevgilim. Selamünaleyküm merhaba Murat abi ben Kemal Paşa'dan İsmail Güler. Aleykümselam İsmail kardeşim. Buradan T2 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Ali kardeşime sesleniyorum. Semih Yolcu kardeşim sana emanetleri artısı eksisiyle yanlışıyla doğrusuyla senin yanındadır. Buradan bütün koğuşa selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizi kurtarsın selam olsun size. Ayrıca T1 A4 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerime de selam olsun. Özgür günlerde özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Semih Yolcu kardeşim şikayeti geri aldırdık bilgin olsun. Ben T2 C4'ten Batuhan Pehlivan ve Berk Korkut aynı kurumda bulunduğum Bilal Ayık ve Ferhat Şahin'e selam olsun. Hece Herdem'den Doruklara sevdalandım armağan olsun. Koç Açık cezaevinde yatan Arda İmeceli sevdiğim kalbim aşku revanum. Evet aşku revanum buralar sensiz çok anlamsız. Gönlüm de aklım da seninle ben çok iyiyim sen kendine çok dikkat et sevenden sevdiğine manaldan maralım şarkısı armağan olsun. Ben T2 C4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Serdar Ataş, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Berk Korkut, Mertcan Akçoban, Ziya Demir Yürek bu abi kardeşlere bin selam olsun. Heyecandan bisküvi yüzünden şarkısı armağan olsun. Ben Mert İldem, Kapalı'dan açığa şakrana verdi. Kimseyi arayıp soramadım. Hakkınızı helal edin. Aliha T1 Avuç Konuşu'ndan beni çok iyi ağırlayan abilerim Ahmet Nurtekin, Hakan Yavaş, Abdi Çelik kardeşlerim, Alaaddin Karada, Batuhan Özgür ve Engin abi, Mehmet abi olmak üzere hepsini çok seviyorum. Selam olsun herkese. Özellikle bana televizyon izletmeyen İbrahim Küreken abime çok selam olsun. Sıradaki şarkı Avuç Koğuşuna benden gelsin. Şura İskender'de çalarsanız sevinirim. Ben Sıla Şakran'da yatan benim güzel gözlü annem Nehir Batur. Ah annem seni nasıl özledim kalbimin sızısı sensizlik çok zor ama az kaldı.

Bir daha hiç ayrılmamak üzere birleşeceğiz. Aklım bende ve nehirde. Kalmasın, seni çok seviyoruz. Ben Gümüşbala'dan Emrah Ceylan. Şakran T4B2'de yatmakta olan kardeşim Enes Aydemir'e ve koğuş arkadaşlarına Fikret Delikanlı'dan Zoruma Gider şarkısı armağan olsun. Şakran cezaevinde yatan kardeşim Sinem'e, Hazar Yıldız Sana ihtiyacım Var çalar mısınız? Özlenen ve beklenensin can kardeşim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi John Bir Koç'ta yatan biricik dostum Gülcan Erdem'e Özge'den bu şarkı armağan olsun. Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Dört gözle bekleniyorsun, seni çok seviyorum. İzel Işıklı Yol. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay canım oğlum Mavişime Merdo'dan Uykusuz Geceler şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum annen. Bayraklı'dan Hale Tuncay. Murat kardeşim sana da iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol Hale abla. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma, Kuru Çaylı, Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmetcan Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu, Ferdi Konyalı, Ömer T1'de atan Cikselo bu şarkı armağan olsun. Eyüphan yolumdayım. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmetcan Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu, Ferdi Konyalı, Ömer T1'de yatan Cikselo bu şarkı armağan olsun. Dilberay'dan Sürgünüm. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu Hüseyin Ejder abime gelsin. Alemde Kral Aslanlar İzmir. Serhat Bayram'dan Ferhat Bayram'a cefasını çektiğimiz her şeyin sefasını süreceğiz. Elbet bir gün Aslan abim. Allah yokluğunu göstermesin. Ahmet Kaya'dan Sazaniye gelmedin. İzmir'den Necip Tahkol ben. Başta abilerim Hüseyin Ejder ve Murat Acarlı olmak üzere tüm kader mahkumlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Gözünüz arkada kalmasın. T2'de yatan ömrüm Bünyamin'im. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde var ömrümde yar edene. T2'de yatan Bünyamin'im. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden öpüyorum. Dokunamadığım sakallarından. Beni seven o güzel kalbinden çokça öpüyorum. Seni çok seviyorum. T2'de yatan Bünyamin'im. Seni çok seviyorum nefesim. Seninle yaşamak varken yokluğunu yaşamak zoruma gidiyor. Kendine çok iyi bak ömrüm. O canda benim de canım var. Özgür günlere az kaldı güzel gözlü sevginim. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam. Ben B15 koğuşundan İbrahim Erişen. Yanımda çok sevdiğim koğuş arkadaşlarım Ercan Bali, Ahmet Dündar Tweet'i, Muhammed Aydın, Engin Alpaslan, Baran Canözü, Çaki Başkan Kadir Çekiç ile birlikte tüm dostlarımıza çok selam yolluyoruz. Güzel dostlara selam olsun. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım çok şükür bugün haberini aldım, içim biraz da olsa rahatladı. İyiyim ben, hep aklım sendeydi, kargonu cumartesi teslim alacağım. İstek atarım o gün, önümüzdeki hafta mektup işini çözmüş olurum. Bir de avukattan hala haber bekliyorum, gerekirse ben giderim yanına. Takma kafana, sen iyisin ya, hepsini halledeceğim. Seni çok özledim ve çok sevdiğimi bil, Allah'a emanetsin her şeyim. Ben T1B15'ten İbrahim Erişen, benimle aynı kaderi paylaşan Ercan Bali, Muhammed Aydın Tweet'i, Ahmet Dündar, Seçkin Gürbulak, Çaki Başkan Boran Can Öze, Cemil Uzun, Cengiz Alpaslan, Öner Öngi ve başka koğuşlarda olan Ferhat Turgay, Ulaş Tekmanlı, Çektar Bakır ismini unuttum, tüm dostlara selam olsun. Sizleri sevip sayan İbrahim Erişen. Ben T1B15'ten Ahmet Dündar, benim için kıymetli olan canlar Ercan Bali, İbrahim Erişen Tweet'i, Muhammed Seçkin Gürbulak, Engin Alpaslan, Çaki Başkan Olcan, Kalkan Baran, Can Özü Cemil Uzun, Öner Öngi, bu canlara selam olsun sizleri sevip sayan Ahmet Dündar. Ben T1B15'te yatmakta olan Çimen Tepeli Çaki Başkan, benimle aynı kaderi paylaşan abilerim İbrahim Erişen, Ercan Bali, Muhammed Aydın, Tweet'i, Baran Can Özü, Ahmet Dündar, Serdar Gündür, Seçkin Gürbulak, Öner Öngi, Golcan, Olcan, Kalkan, Yiğit Han, Deveci, Ahmet Kaynak. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T211'den Bayram Çarakır'ı, kadın kapalıda yatmakta olan Yonca dik kulağı mesajım. Yoncam, ilk ve son aşkım. Seni çok özledim güzel yüzüm. İbrahim Tatlıses, gideceğim bu yerlerden şarkısını armağan ediyorum. Çalar mısın Murat kardeşim?
Ben B8 koğuştan Ramot Temel, C16'da bulunan Kraliçe ablam, Çimentepe'li Ayşegül olmak üzere. Aşkım Şükom, canımın içi, Sıla Söğüt derdim yarem baz, canımın canı Bergamalı, hasret. Hak eden hakkını vermek, fakiri giydirme kadar sevaptır. Siz her zaman kalbimin köşesindesiniz. Bu dertlere Ferhat Tunç, Özlem'in dili olsaydı şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Sana da iyi yayınlar. B8'den Ramot Temel, sağ ol kardeşim benim. Ben kadın kapalı, B6 koğuştan Yonca dik kulak, ilk öncelikle koğuş arkadaşlarım Nil, kızımın çok sevdiği Filiz, Eken, Emel Kaya, Elanur, İleri, Serpil, Gültepe, Burcu, Gülşah, Simge, Özbudak, Miray, Yıldırım, Tezcan, Uygun, Zeynep, Hep, Rüzgar ve diğer koğuş arkadaşlarına Derya, Bedavacan, Boyu Boyuma şarkısı bize armağan olsun. Ben Nil dik kulak, TK15'te yatmakta olan Ümit Şahin'e mesajım var. Ümidom nasılsın, iyisindir inşallah, ben çok iyiyim, merak etme, kendine çok dikkat et benim yakışıklı sevgilim, seni çok seviyorum, sen benim sabrımsın, dilerim bir gün nasibim olursun, Eypo ömrüm şarkısını armağan ediyorum sana, çalar mısın Murat abi? Mehtap Tinas, kadın kapalı, C15'te yatan kızım Sultan Korkmaz, yarın 9'da beni arar mısın, seni seven annen. Selamünaleyküm Murat abi. Ali Şakran, kapalı kadın, cezaevinde yatmakta olan Beste Karaca, B14 koğuşuna, onu çok sevdiğimi elbet o gün bize de o güneş doğacağını unutmasın. Beklenensin canımın içi, Allah'ıma emanet olun. Yamaç'a seni çok seviyorum, bu istek şarkımı ona ve bütün koğuştaki kızlara gitsin Enver Yılmaz Canu. Ne olursa olsun bizi kimse ayıramaz, kalbim kadın, seni çok seviyorum. Gamze, yani lakabım Eşref Tek, son nefesime kadar seni seveceğim, bunu unutma. Seni oradan koşa koşa gelip alacağım, yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Efe Küznek. Aleykümselam Efe kardeşim. Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan değerli abim Reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Sabret abi, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve duayla beklenensin büyük Reis Hüseyin Ejder. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emrah Kolbüken, aleykümselam Emrah kardeşim. Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan değerli abimiz İzmir'in sefiri Reis Hüseyin Ejder abimiz ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Sabret abim, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve duayla beklenensin. Çıkar çıkmaz sana Urfa'dan yine lahmacun yaptırıp göndereceğim abim. Büyük abim Hüseyin Ejder, selametle kal abim. Murat abi, ben Efe Küznek, Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan derli abim Reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Sabret abi, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve duayla beklenensin büyük Reis Hüseyin Ejder. Şakran T1A11'de yatan eşim Murat Dursun'a, seni çok seviyorum, her şey yolunda. Sen bizi merak etme, avukat işini hallediyoruz, açık görüşte detaylı konuşacağız mesajını aldım, Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berat Akgün, aleykümselam Berat kardeşim. Şakran T4A2'de yatan aslan abim Hıdır Akgün'e selam eder, ellerinden öperim. Menemen'de yatan Furkan Çubukçu, Şakran'da yatan Yiğitcan Akgün abilerime de selam olsun. Can abilerim, özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 koğuştan Çağlar Çakır, aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın Namıder, Fıçı, Ercan Ekim, Portakal kardeşler, İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimentepe'li Yiğit Emir, Kırmızı Gökhan Soğukkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve kadın kapalıda bulunan Pınar Cualı ismi geçen abi ve dostlara da selamlar olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Çağlar, bilmiyorum duyuyor mu duymuyor mu, yeni gelen mesaj bu. Çağlar, T2C12'deki kardeşlerim, Çağlar'a bir söyler misiniz, size zahmet. Doğru mesajı galiba bu Çağlar. Şöyle bir göz ucuyla bir daha bakalım. Yanlışlık

Çağlar bir eğer duyduysan bak bu mu değil mi mesaj kardeşim benim yanlışlık olan mesaj ona göre düzelttirirsen hata yapmayalım bir dahakine Çağlar. T3B18 Burak Demirel benim canım kocam aslan adamım her zaman yanındayım seni çok seviyorum güvendiğim dağın ellerini her zaman omuzlarımda hissettirdiğin için teşekkür ederim iyi ki varsın seni sevmek bu hayattaki en güzel şey. T3B18 Çamdibi'nin efsanesi Burak Demirel ve yanında bulunan namı değer köylü baba Murat Akdağ abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle bir telefon kadar yakınım size Bekir Ünal. Şimdi 19.57 3 şarkı ara vereyim sonra rahat rahat sizler de duyacağınız şekilde kaldığım yerden devam edeyim. 3 güzel şarkı sonrası.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

kaldığımız yerden devam. Hemen şimdi bir kez daha hatırlatayım. Bireysel kişisel mesajlarınızı okuyacağım saat 10'a çeyrek kalaya kadar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Sadece bireysel kişisel mesajlarınızı paylaşacağım. Yani standart koğuş mesajlarınızı değil. Saat 9'a çeyrek kala, 10'a çeyrek kala izin isteyeceğim. Biliyorsunuz Allah nasip kısmet ederse birkaç gündür anons ediyorum. Yine de duymayanlar için söyleyeyim. Oğlumun Allah nasip ederse yarın yemin töreni var. Oraya gideceğim. Bu gece yola çıkacağım. Evet, bu akşam Rabbim nasip ederse yola çıkacağım. Yarın yokum. Yarın sevgili kardeşimiz, onun da yeğenin düğünü var. Birkaç saat takılacak. Akşam takriben tahmin ediyorum saat 10 gibi katılacak. O da bireysel kişisel mesajlarınızı paylaşacak. Cumartesi sabahı İzmir'deyim. Cumartesi akşamı kaldığım yerden kardeşiniz devam edecek. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Sadece kişisel bireysel mesajlarınızı şimdi paylaşacağım. Haberiniz olsun, koğuş mesajları, kayıt mesajlarını paylaşamayacağım ama yarın sevgili kardeşimiz takriben saat 10'a kadar bütün kayıt mesajlarını paylaşacak bildiğim kadarıyla. Sonrasında o da canlı canlı girecek, kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşacak kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T414'ten Cengiz Hanlı, Emircan Zılam Aydın. Aleykümselam Emircan kardeşim. Başta abim Mert Ceyhan olmak üzere Bilal Yıldırım, öz kardeşim Vural Üstün, Halil Duman, Veli Deveci, Ömer Canter, Batuhan Kılıç, farklı kurumlarda olan abim Deniz Camgöz'e selam olsun. Hüseyin Kağıt'tan ya beni güldür ya öldür şarkısı

Armanos. Selamlar Murat abim, Şakran T4 koğuşuna yatmakta olan sevgilim Emircan Aydın. Seni seviyorum, artık beni üzme lütfen, ne olursa olsun hep senin yanındayım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öptüm seni, kendine dikkat et, hasretim karıştı gözyaşlarıma, bunu da bil. Uygar Doğanay, hasret sana armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. İyi yayınlar Murat abim, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, mahkemen atmış, geçmiş olsun güzel karım. Canını sıkma, Allah büyük, inşallah çıkacaksın, kendine iyi bak, seni seviyorum. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 koğuşuna olan güzel ablam Gizem Akın, güzel teyzem Şali hep Bektaşoğlu, bir noldan paşam Mertcan Akın, Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Namıder Playboy, Çağdaş Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, amcam Baki hep Bektaşoğlu, canlarım kendinize iyi bakın, hiçbir şeyi takmayın kafanıza, Allah'a emanet olun, seviyorum sizleri. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Yasin. Aleykümselam Yasin kardeşim. Öncelikle derdi dostum Ekrem Birlik başta olmak üzere Mami Birlik, Çınar Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Yusuf Gülen, Ömer Delibaş, İbo Akbaş, bu derlere hepinize selamlar olsun. Murat abi iyi yayınlar. Ben Yasin. Benim için çok değerli olan Ekrem Birlik, Mikat Birlik ve Mami Birlik için Nurettin Eşber'den Söyle Sunam şarkısı armağan olsun. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, sabah ezanın huzuruyla severim seni. Sen uzakta olduğunu zannedersin, ben seni başucumda hissederim. Senin göz çukurların dudağının tam kenarındaki nefese kesen gülüşün ise evrenim. Murat abi, Sezenime Merve Özbey'den başımı omzuma koysam ne olur, çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, bana söz ver, kendine iyi bak demiyorum. Kendine söz ver ve bana iyi bak. Çünkü ben öylesine sevdim. Ben öylesine sevdim ki ben sen olmuşum. Murat abi, Sezen'im Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim. Selam paşam, ben Koçeri. Aleyküm selam Ayhan abim. Öncelikle yolun açık olsun, kazasız belasız paşam yeğenim. Vatan sana emanet yiğidim. Şanlı üniformalı yolun açık olsun, şerefin daim olsun, gururumuzsun. Annen baban seninle gurur diyor yeğenim. Yolun açık olsun. Sağ ol abim benim. Allah razı olsun Ayhan abim. Hemen şu telefona bir bakayım.

Selam paşam, ben Koçer. Aleyküm selam Ayhan abim. C12'de yatan bütün kader mahkum kardeşlerim, ablalarım baş tacısınız. Allah'ın bir an önce sevdiklerinize kavuştursun. Mavim ve Hürmüz kardeşim, sakın üzülmeyin, ben varım arkanızda. Nefesime kadar unutmayın. Kardeşim ve hayat arkadaşım, uzakta olsan da yakında olsan varlığın yetiyor. İyi ki dokundun benim mavime kalbimden. Paşam ben Koçero. Canım arkadaşım, yolun açık olsun, yolun açık olsun dostum. Gittiğin yer güzellik getirsin. Döndüğünde anlatacak çok hikayen olur. Seni seviyorum. Sağ ol Ayhan abim. Ben de seni seviyorum. Selam paşam ben Koçero. İçime sığmıyor. Allah hayretsin paşam. C12'de yatan kardeşlerim, dostlarım, herkese selam olsun. Hürmüz kardeşim, mavim sana emanet. Ona göre paşam sensen, bir şarkı armağan etmek istiyorum. Biliyorsun sana boş değilim. Ben de seni seviyorum. Ben Binay. T1 B12'de bulunan canım oğlum Berhan Atsever görüşüne geldik ama yüzünü görmek nasip olmadı. Yine de aynı havayı solumak bile iyi geldi aslanım. Bir dahakine görüşürüz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum annem. Ben Binay, T1 B6'da olan ömrüm her şeyim. Eşim Muharrem Atsever, ömrüm uzaklık zor ama seni beklemek bile güzel. Bugün geç de olsa sesini duyup yüzünü görmek çok iyi geldi. Aramızda yollar var ama kalbim hep yanında, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. Merhaba Murat abim, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Hülya Atso, yani Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdurlar. Ve ekler derviş, bu durum düşüncelerini değiştirmeyen zihinler içinde geçerlidir. T1'de bulunan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atso'ya çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Merhaba Murat abi, B9 koğuşuna bulunan Hülya Atso, yani ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Ablam canımın içi, bu aralar sana her zamankinden daha çok ihtiyacım

geçer armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Murat abim. Öncelikle sana selam olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. T3'te yatan imparator abim Serdal Aykut radyo başına. Kral abim seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın abi. Parmaklıklar bunu değiştiremez. Birlikte geçireceğimiz günlerin hayali bana en büyük motivasyonu veriyor. En kısa zamanda görüşeceğiz. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı. Canım sana da selam olsun. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Canlarıma Hozan Dino'dan O Yare şarkısı sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben T1A14'te yatmakta olan Güney Sak, kadın kapalı B1'de yatan canımın içi Yaren Serpil göz bebeğim. Yarın inşallah tahliye olur, özgürlüğüne kavuşursun. Seni çok seviyorum. Bütün dualarım seninle. Hayırlı haberlerini dört gözle bekliyorum. Murat abi ben C12 koğuşundan Ayça Atak, T2A9 koğuşunda olan can parçam Sultan Atak radyo başına. Bugün sesini duydum, daha iyi oldum. Bugün sana bir kez daha aşık oldum sevgilim. Seni çok seviyorum. Bugün değil elbet bir gün her şey güzel olacak. Murat abi benden canım kocama Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Ben TKA9 koğuşundan Sultan Atak, kadın kapalıda yatan canım eşim Ayça Atak radyo başına. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum aşkım. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğiyle, mutluluk bize yakın inşallah. Göz bebeğim güçlüden güzel bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Zeytinlik'ten Asi Şakran kadın kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşıma selamlarım Baki'dir. İnsanlar doğruysa eğilmeye değil sevmeye ve değer vermeye daha çok meraklıdır. İnsan insanı yapan da, duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşlarıma selamlarım Baki'dir. Ben A5 koşunan Öznur Kalli. Derlerim Buse Nur Çevik, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe. Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılsa samimi bir dostun değeri paha biçilemezdir. Derli dostlarımız yakışıklı abi Murat Bingöl. Bu derlere benden sıladan acısa da öldürmez şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin abim. Sağ olun kardeşlerim. Estağfurullah. İyi akşamlar güzel abim Murat Bingöl. Ben A5 koşunan Buse Nur Çevik. Sağ ol Buse Nur kardeşim. Sizlere de. Dostlarım Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Gemiyi batıran dışarıdaki sular değil, içine aldığı sudur. Murat abim bu derlere Müslüm Gürses'ten sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin güzel abim. Sağ olun kardeşlerim. Murat abi iyi yayınlar Şakran. C11'den Zeynep Uz. Güzel kardeşim ablasının canı. Adım adım hasret sona eriyor. İnşallah herkes seni bekliyor burada. Şirketteki abilerin herkesin de çok selamı var. En çok Laren bekliyor teyzesi. Onun özlemi hepinizden büyük. Ablan Gülşah Oğuz. Murat abi yayınlar. C11'den Zeynoma Zeynep Usturan'a sevgilerimi yolluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Kardeşim sen benim baldızım değil. Canımdan öte kardeşimsin. Allah'ın izniyle. Allah'ın hakkı üçtür. Alıp geleceğim seni. Rabbim bekletiyorsa güzelleştiriyordur. Abin Nasır Oğuz. Bir şarkı hemen bir şarkı bir şarkı.

Evet şimdi şakrandaki kardeşlerim, yayın var mı yok mu bana bir haber gönderin. Kardeşlerimiz yayın yok, çekmiyor demişler. Şakrandaki kardeşlerim, gerek kadın kapalı abi kardeşlerim, bir dakikası olan varsa bana bir mesaj attırsın size zahmet. Yayınımız var mı? Sesimi duyuyorsunuz mu? Duymuyorsunuz mu? Şakrandaki abi kardeş ablalarım. Sizden ricam, dakikası olan bana bir bilgi göndersin ya. Olur mu? Ben yine de kaldığım yerden devam edeyim. İnşallah öyle bir şey yoktur. Sıkıntı yoktur. Hemen bakalım. Evet. Mesajım şakrantıya ki B16 koğuşuna yatan sevgilim Samet Kırk Dişçi oğlun. Azar birbirinden başaramadım. Benden sana gelsin gülüm. Özledim bir tanem seni. Yıllar bile sürse beklerim seni aslanım. Abican ben şakran kadın kapalı. B11'den Buse Işık yani Biblo. Buradaki canların Fatma Demirkıran yani Harley, Yağmur, Naz, İlayda, Gamze ve Seren'le geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm ışıkları söndürdük. Bizi bulmak isteyen kendini yaksın. Abican iyi yayınlar. T1 John 7 Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın radyo başına. Eray seviliyorsun kardeşim. Aşkım kaynanana da dinozora da yumurtasına da başlayacağım. O kadar insan mesaj atıyor ama annem bir sizinkiler... İki başka eksik ve karışık yazan yok. Bursa'da değişikliğinizi belgelediniz yani valla. Sinir geliyor bana, bir şey demeyeceğim. Murat Bey kızım Buse'nin mesajına bir şey eklemek istiyorum izninizle. Anneciğim yazdığımı da beğenmiyorsun. Bundan sonra yazmıyorum. Eray'ına, Mami'ne oradan güvercin kuşmuş bir şeyler bul. Öyle haber yolla güzel kızım. Murat Bey size de iyi yayınlar. Duydunuz değil mi kardeşleri? Çok sinirlendirmişsiniz abla. Murat abim ben Dilara Duran. Şakran T1 no'lu A2 koğuşuna yatmakta olan aslanım kocam Mehmet Demirkıran radyo başına. Kocacığım kara gözüm ne yapıyorsun, nasılsın? Aklım sende inşallah iyisindir. Pazartesi iple çekiyorum. İnşallah her şey yoluna girecek. Kendimi öyle teselli ediyorum. Bu olayı pazartesi çöz artık. Mektup yazmayı düşündün mü acaba hiç? Murat abim ben Dilara Duran. Şakran T1 A2 koğuşunda yatmakta olan aslanım kocam Mehmet Demirkıran radyo başına. Şimdi yanında olup sana sarılmak, kokunu içime çekmek ve birlikte uykuya dalmak isterdim ama şimdilik uyumadan elini göğsünün üzerine koy, gözlerini kapat ve seni ne kadar sevdiğimi hisset, seni çok seviyorum. Aslanın dişisi de aslandır ha, unutma. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Hayatım İsmet dedemdeyiz, burada yemek falan yiyeceğiz. Doğukan bende yok demiş, haberin olsun. Dediğin gibi yaptım, yolladım, umarım iyisindir. Sesini duymadım bugün. Seni çok seviyorum, her şey geçecek, ömrüm az kaldı. Allah'ım çok büyük, seni çok seviyorum adamım. Allah'ıma emanet ol ömrüm. B11 koğuşundan Betül Duran, Nurayat Atay, Bilge Keleş, Candan, Gökmen, Demir Kapılar insanın bedenini kapatır, yüreğini değil. Gün gelir her gecenin sabahı olur, başınız dik, umudunuz sağlam olsun. Dışarıda sizi unutmayan insanlar var, Allah yardımcınız olsun. B11 koğuşundan Betül Duran, Nurayat Atay, Bilge Keleş, Candan, Gökmen, zor günler adamın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Sabır bugün ağır gelir ama yarın en büyük kazanç olur. Morali düşürmeyin. Her imtihanın bir çıkışı vardır. Selam ve dualarım sizinle. Candan Erçetin, Kırık Kalpler Dura armağan olsun. Bakalım var mı? Evet, hemen. Şöyle bir sayfamı yenileyim. Şakrandaki kardeşlerim. Yayın var mı? Bana bir haber gönderin size zahmet. Sizden haber bekliyorum. Velit'im, adamım, sevgilim, seninle tanıştığım gün hayatımın en güzel dönemi başladı. Senin yanında kendimi kadın gibi, çocuk gibi ve çok sevilen biri gibi hissediyorum. Seninle gülmek, konuşmak, seni merak etmek, elini tutmak, sevgini hissetmek tarifsiz bir mutluluk. İyi ki varsın Velit'im. İyi ki benim adamımsın. Seni çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun Victoria. Hemen şu telefona bakayım, muhtemelen kardeşlerimizdir.

Maalesef değil. Bekliyorum Şakran'daki kardeşlerim. İyi yayınlar. Ben Müjgan, damlam, özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin bir kokusu var. Hiçbir çiçeğin kokusuna değişmem seni. Özlemenin bir ışığı var, bir rengi var. Anlatılmaz. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Bugün gelemedim ama annemle konuştuk. Seni anlattı bana. Az daha sabır çiçeğim. Damlam, annesinin prensesi. Bugün seni gördüm ama ayrılık yine ağır geldi. Yanından çıkarken içimde koca bir sessizlik kaldı. Gözlerin gözümde, sesin kulağımda kaldı. Hasret zor ama geçici, sabırla, umutla kavuşacağımız günü bekliyorum. Arven Mustafa Yılmaz. Gece sor beni kızıma, armağan olsun. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Gün geçtikçe insan alışır derler. Ben hiç alışamadım. Ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız. Yeter ki biz birlikte olalım. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol'un eşiyim. Canım, ikide bir haber gönderiyorsun da kendin aramıyorsun. Daha bunu duyunca da arama. Yarın zaten görüşeceğiz. Sabahtan geleceğim. İzmir'e akşam dönerim. Sabah kursa gittim. Meleğin doktor randevusu var. Ona götüreceğim. Her şey bildiğin gibi işte. Aklın kalmasın. Seni seviyorum. Murat abi, oğluna da hayırlı tezkereler diliyorum. Allah kavuştursun. Sağ ol kız kardeşim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sana ilk kez baktığımda içimde bir şey oldu. Bunu sana anlatmak isterdim ama kelimelerim yoktu. Çünkü bu aşk aklını başından aldı. Daha da derin bağladı beni sana. Sanki yıllardır, hatta yüzyıllardır oradasın. Bir şey fark ettim ve o şey sendin. Saygılar doktor. Murat abi, ben Meremen C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen benim sevdasına yenik düştüm. Sen benim yürekten gelen her tebessümün sebebi. Gözlerimi kapattım da gördüm tek manzara. Bütün karmaşanın içinde buldum netlik. Geleceğe dair kurduğum en büyük hayal ve her anında bana güç veren ilham kaynağımsın. Murat abi, bu gece bütün güzel şarkılar sevdiğim kadına gelsin. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sev beni, öyle bir sev ki içimi titresin ellerin, her an ellerini hissetsin yüreğimde. Hep sen ol, yüreğin hep benim olsun. Bizi gören bize imrensin ve hep sevilmek istesin, ihtiyacım var buna. Sevgine ve sana, sev beni sadece sen bilsin, seni bilsin yüreğim. Sadece sen desin dilim, saygılar doktor. Hemen bakalım şöyle. Murat abi, T3B9'da yatan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sözümüz var birbirimize. Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Sevgimizin önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz. Herkese inat başaracağız seni. Çok seviyorum. Hiray Zarduş, kurban olurum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sıla Avşar. Aleyküm selam kız kardeşim. Kocam Engin Avşar, şu an mahkemeye geliyorum. Rabbim senin olsun, Allah seni bana kavuştursun kalbim. Mesaj yazmayı unuttuğumdan erkenden atayım dedim. Seni çok sevdiğimi unutma, herkes bir gün evine döner. Koca adam, bir bakışınla başlayan bu hikaye şimdi içimde en derin hislere dönüştü. Ne zaman bu kadar olur mu desem sen daha fazlasını hissettirdin bana. Aşkım, en temiz halini seninle tattım. Sen hayatımın en güzel parçasısın. Seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kocacığım, dünya üzerinde milyarlarca insan, milyonlarca şehir, binlerce hikaye var ama benim bütün hikayem seninle başladı. Senin kalbinde son buldu. Sen benim için birisi değilsin. Sen benim her şeyimsin. Gökçe Çiçek Çakarlı. Merhaba, C3'te yatmakta olan İbrahim Deviren. Canım, Ayla gelecekmiş yurt dışından bu ayın 17'sinde. Görüşe yazdır mutlaka. 22 Mayıs'ta Şaziye, Seyit, Ayla. Seni çok görmek istiyorlar. Mutlaka yazdırmaya çalış onları. Benim numaramı da yazdır. Senden haber alamıyoruz başka türlü. Merhaba, C3'te radyo dinleyenler, lütfen İbrahim'e bu mesajımı iletirseniz çok sevinirim. Allah sizi ailelerinize tez vakitte kavuştursun.

Evet, çok teşekkür ederim. Ferhat Arslan. Ferhat'ım, Eren kardeşim, Eren Köse, Allah razı olsun, selamınızı aldım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun kardeşlerim, yayınımız varmış. Gökhan Ergül kardeşim, Gökhan'ım, selamını aldım yeniden. Aleyküm selam kardeşim benim. Gökhan kardeşimin de Gülsüm Yazgan kardeşime çok selamları varmış. Eren Köse, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Ferom, Allah razı olsun, Gökhan kardeşim, çok teşekkür ederim. Şimdi hemen kişisel bireysel mesajlarınızı okuyacağım. Allah nasip ederse, şurada birkaç saatim kaldı. Tamam, şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım hemen sırayla. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koşuna atan sevdiğim Damla. Sana duyduğum aşkı tanımlayacak bir kelime ise bulamıyorum. Hiçbir kelime, hiçbir güzel cümle aşkımı tafsir etme yetmez. Özgür Kaplan'dan belalım. Aleyküm selam. Sağ ol Kenan kardeşim. Tamam, şöyle bir bakalım. Kişisel bireysel mesajlarınıza bakıyorum kardeşlerim. Murat abim, ben Tommy Şakran Teki, C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Kainat dizilse sıraya gözlerimin önünde, bir kez bile denk düşsem gözlerine yine de bulurum yüreğini. Ben Kalu Bela'dandır tanırım seni, bu sevdayı mahşer bilirim. Seni çok seviyorum ömrüm. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan saygıdeğer Harun Aydemir, ben yeğenin Ozan. Dayıların bir tanesi, öncelikle nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursam ben iyiyim, sana buradan ulaşmak bile bana iyi geliyor. Emanetlerin ve hayallerin, emin ellerde kurduğumuz hayaller üzerinde konuştuğumuz o güzel iş planları hala masada ve seni bekliyor. Sen oradan başın dik çıkana kadar ben buradaki nöbetimi tutmaya devam edeceğim. Özlemin büyük ama geleceğe dair inancımız daha büyük. En kısa zamanda yeniden omuz omuza vermek dileğiyle seni çok seviyorum. Dört gözle seni beklemekteyim aslandayım. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Neler hissettiğini biliyorum ama senin ne kadar güçlü olduğunu da biliyorum. Bu duvarlar senin ruhunu daraltmasın. Ben dışarıda senin için en güzel yarınları hazırlıyorum. Sen sadece dik durmaya çalış. Ben her zaman arkandayım sevdiğim. Kalbim seninle, dualarım seninle. Sabret sevdiğim. Kavuşacağımız gün her şeye değecek, seni çok seviyorum. Hiray Zerdüş'ten Kimin Var Ki Senden Başka şarkısını sana armağan ediyorum. Menemende yatan gözümün gönlümün hükümdarı Furkan Çubukçu, sana hasret sana özlem, iyi gününde tuttuğum eli kötü günde daha sıkı tutarım. Bundan hiçbir zaman şüphen olmasın sevgilim. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, her koşulda aslanlar gibi sevdam. Seni canı fasına seven sevgilin Selinay. Hera'dan selamlar, nasılsın? Biz de iyi işte. Cumartesi sınavım var, güya izin aldım çalışmak için. Nerede hep bir şey çıktı. Kısmet artık. Mektubun geldi. Emre'ye ilettim, para halledecek. Abin kısmını bence ona göndermeye gerek yok, fikrimi sorarsan. Ama yine de dersen WhatsApp'tan atarım. Araçla ilgili gelişme yok. Allah'a emanet ol. Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Bu cafe tipinde abim Mehmet Ali Çelik ve kardeşim Kanivar Çelik, sizi çok seviyorum. Her şey iyi olacak. Pazar günü görüşmek üzere Şerife. Şakran kadın kapalı dolan Damla Yesmesler, ben ablan Yağmur canım. Sıkma canını kızım. Elbet bayramdan sonra bir şeyler var diyorlar. Seni çok seviyorum güzel kızım, prensesim. Allah'a emanet ol, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Şakran T1'de olan Çınar Yesmesler ve Şenol Yesmesler, ben Yağmur Yesmesler canlarım. Kendinize dikkat edin, sabredin, az kaldı. Sizi çok seven Yağmur. Şakran T1'de olan Çınar Yesmesler, Ahmet Aktaş, ben de Yağmur Yesmesler, hem unutma görüşe yazdırmayı Ahmet'im. Rabbim seni tez zamanda kurtarsın güzel kardeşim benim. Ahmet'im önce Allah'a sonra da sana emanet Çınar. Rabbim sizi tez zamanda kurtarsın. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Hayallerimize çok az kaldı. Ben bu kadar güzel hissediyorum ve iyi ki varsın kalbim. Sen geldin, hiç beklemediğim anda çıktın karşıma. Geldin, yanında durdum. Teşekkür ederim bunca kötülüğün arasında iyi geldiğin için. Ne olursa olsun ben hep buradayım. Rabbim en güzel günleri bizlere nasip etsin. Seni çok seviyorum kalbim, güzel kadınım. Murat abi ben İkinoğlu A16'dan Fatih. Koğuşumuzun önde gelen isimleri reisimiz Durmuş Mankır dayımız Çiko, Kadir Tosun, Mertcan Doğanay, Muhammed Güleş, Emir Çağlayan abi kardeşlere özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ayrıyeten yakışıklı abimiz Kadir Tosun, onun derdesi bizim de yengemiz Yersu Gökçe Tosun. Mutluluk size çok yaşıyor.
çok yakışıyor. Mutluluğunuz daim olsun. Tüm şerefiyle yatan dostlara selam olsun. Murat abi sen de Allah'a emanet ol. Sağ ol Fatih kardeşim sizler de.

0: Evet, tamam. Şu sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi bir oğlum olsun. İyi kim? Kıymetlime Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına kurban olduğum canım kocam arkamdaki güçlü dam. Bugün Umut Hoca'da kontrol günümüzdü. Çıkan sonuçlara gidip gösterdim, oğlumuzu gördüm. Yüzünü göstermedi bize, naz yaptı sanırım. Her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Yarın yanındayım Yaşar'la, ikimiz geleceğiz. Selen izin alamadı. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek gülümse adamım. Sen gül ki nefesinle can bulsun gülün. İnatla her şeye rağmen, umudundan, cesaretinden, duruşundan vazgeçme. Elimi daha sıkı tut çünkü benim umudum da sensin. Dünya gözünde verilmiş bir cennetsin bana. Bin ömür yaşasam bir ömür daha diliyorum seninle. Bir de şarkı armağan edeyim kocama. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Annem, ben de çok gelmek istedim bugün ama kendime güvenemedim. Baban yok biliyorsun ama olsun, yüzünü görüyorum, sesini duyuyorum. Bugünlerde geçecek annem. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim, anneme geldim direkt. Biraz kendimi toparlayayım, geçeceğim eve. Seni orada bırakıp gitmek o kadar zor ki. Atahan, ben seni çok seviyorum. Bunu tarif edecek bir cümle de bilmiyorum. Kendine çok iyi bak. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatım, mahkemem senin olayından dolayı attı. Bütün her şeyim temiz çıkmış, hiçbir şey yok. Sadece senin olayından dolayı. Şu an tutuyorlar beni. Kendine iyi bak, canını sıkma. Seni çok seviyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Aleyna, Tahsin'le konuştum dün. O yüzden sana istek atamamış. Abonelik yapamadıkları için abonelik yaptıkları zaman sana istek atacakmış. Canın sıkmasın, üzülmesin diyor. Kendine iyi bak. Merhaba, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. T1 B12'de olan canımın içi oğlum Vedat Sabuncu. Foş aşklı olan oğlum Turan Sabuncu. Canımın içi oğullarım. Sizi çok seviyorum. Kalbim, yüreğim her an sizinle. Siz benim dünyadaki cennetimsiniz. T1 B12'de olan oğlum Vedat'la kader birliği yapan değerli kardeşlerim Doğan Şirin, Baran Azsever, Mehmet Akgün ve değerli Turan'ım, değerli abisi Barış Alabay. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Anahtarlar bir gün tersine dönecek. Gümüşbala'dan Zeynep Aşık ben. T1 B12'de olan Vedat Sabuncu'nun Zeyno'su. Bugün seni görmek çok istedim ama giremedim. Bana yüzüğü gönderdiğin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Annede kalacağım birkaç gün. Cezalar yıldırmaz bizi. Vedom. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı. C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Sevgilim, bana bugün bana faksın geldi. Ben sana 2 haftadır mektup çıkartıyorum. Böyle düşüncelere girme boşuna. Seni seviyorum. Benden derlime Yıldız Silve. Hastayım, sana armağan olsun. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya. Kadın kapalı. C8'de bulunan eşim Arzu Kaya radyo başına. Öyle bir girdin ki yüreğime sevgilim. Güneşin doğuşu gibi. Öyle bir sevdim ki seni bir tanem. Dünyanın dönüşü gibi. Sen benim bir tanem canımsın. Ayrıca kadın kapalı. C8'de bulunan derlim Arzu Kaya, Berfin Bal, Ruşen Akyıldız, Elçin Can, Deha Zelvi, onun derlisi Şener Kaya. Derli kardeşim Orhan İşmarcı'nın derlisi Ecem kardeşime bin selam olsun. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Hemen şunu da bir açalım. Evet. Şunu hemen açalım şöyle bir. Evet, bir güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım.

Evet, kaldığımız yerden hemen kişisel bireysel mesajlarla devam. Şarkıdan tekide atan, gönlüme huzur veren adam Ertuğrul Gürgür. Çok özledim seni canımın içi. Rabbim tez vakitte kavuştursun bizi. İnşallah seni çok seviyorum. Şarkıdan tekide atan, canımın içi Ertuğrul Gürgür. Aşkım okula çıktık, oradan eve geçtik. Evdeyiz, çıkmayacağız, merak etme. Öptüm sol yanından. Bu arada Şehriban Fidan kız kardeşim, Mehmet'ten aldığım selamını, Allah razı olsun. Yayın var demişsin, sağ ol kardeşim benim. Hayırlı çocuk için hayırlı tezkereler diledi. Sağ ol Şehriban bacım. Allah razı olsun kardeşim benim. Şener abicim, Deha Zelvi kardeşim, haber göndermesin yayın var diye sağ ol. Allah razı olsun, selamınızı aldım. Sizlere de selamlar. Şener Kaya abim, sana da sevgiler, selamlar olsun. Murat abim, ben Beyza, nasılsın abi? Sağ ol kız kardeşim, hep beraber yol alalım. Gece bir söz, herkesin nefret ettiği bir kurt olmak, herkesin bindiği bir eşek olmaktan iyidir. Canlarım Damla Çakmak, Bilgenur Kavas, Meltem Şen, Yersu Gökşet olsun. Bizim için arka mahalle çalarsan sevinirim. Abim kolay gelsin. Beyza'm aramışsın annem ama çalmadı aşkım. Anneannendeydik, çekmedi herhalde telefon. Herkesin selamı var. Güzel kızım, seni çok severiz. Gözümün nuru. Bugün çalan bütün güzel şarkılar senin olsun. Hasret kokulum benim. Allah'a emanet ol anneciğim. İyi geceler. Tamam, şöyle bakalım. Tekli mesajlara bakayım hemen kardeşlerim. Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu. Kocam Bey Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Telefonlar her gün bozuk. Beni merak etme, dualarım seninle. Hayır haberlerle gelirsin. Seni seviyorum. Abi bizim için Murat Şampınar Engel çalarsan sevinirim. Murat abicim, rica etsem Kurtuluş'a seslenir misin? Arayabilirse beni acil arasın demiş. Kurtuluş Çakarlı kardeşim. Bak Gökçe kardeşim demiş ki beni çok acil arasın. Veli Deveci, Veli selamını aldım kardeşimden, Allah razı olsun, aleyküm selam. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme İsmet Deveci kardeşime, Medya Deveci halama Gülşah Sar, anneme Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, baba Saffet Ceylan'a Taşkıran'a. Şöyle diyeyim, Ceylan Taşkıran'a, yanındaki Asen arkadaşına, Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar elbet bir gün, sizi seven Veli Deveci. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bir tanem senin ellerinden yanaklarından öpüyorum, sen benim Cindy bebeğimsin, sana ölürüm çiçeğim. Evru Gündeş, bıraktığın gibi buradayım. Şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den yavrum Ceylan Taşkıran, gözlerini yiyeyim. Sen benim değerlimsin, gözümün bebeğisin. Gözümden bile sakınırım seni. İyi ki varsın patlak gözlü Ceylan'ım. Evru Gündeş'ten bıraktığın gibi buradayım. Armağan olsun. Evet, hemen bakalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran 2'nin oğlu Cihaltık hoşuna yatmakta olan oğlum Sedat Göçmez. Babacım iş canını sıkma, bugünlerde geçecek. Elbet bir gün kavuşacağız, sen aslan gibisin. Sen güçlü ol, bizi düşünme. Şu an Antalya'ya gidiyoruz, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Şakran Cihaltık hoşuna yatan Sedat Göçmez. Annem güzel yürekli oğlum, Rabbim elbet bizi kavuşturur. Canını sıkma, kendine iyi bak. Bugün çok yakışıklıydın maşallah benim aslanıma. Herkesin selamı var. Seni seviyorum canım oğlum. Öptüm seni. Allah'a emanet ol. Tamam. Gizem kardeşim. Buse Işık. Allah razı olsun. Yayın var demişsin. Arattırmışsın. Sağ ol Buse Işık kardeşim. Hemen bakalım. Teşekkürlerimizi de edelim bu arada. Bakalım kişisel bireysel mesaj var mı hemen. Sonra tekrar diğer taraftan kaldığım yerden devam edeceğim. Ondan sonra müsaade isteyeceğim. Bir 45 dakikam var. T1C6'da yatan aslanım, her şeyim Turan Avanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bazı insanlar kelimelerle anlatılamaz. Sadece hissedilir, sen benim anlatmaya güç yetiremedim. Her nefesimde şükrettiğim en güzel duamsın. İyi kim? Seni çok ama çok seviyorum. Huzur kaynağım. İki aşık şarkısı en değerlime armağan olsun. Ben Filiz, T4 A8 olan Doğukan Erdoğan Karagözlüm. Hastaydın, aklım sende, konuşamıyoruz. Kendin için, bizim için kendine çok iyi bak. Kara gözlerinden hasretle öpüyoruz. Az daha dayan yakışıklım. Kimse olmasa da ben ve kardeşin, bin orduya bedel, yanındayız senin. Unutma sakın. İyi akşamlar Ankara'dan, kadın kapalı da olan kızım Elif Bozkurt. Kızım sen benim emanet etmeden uyumadımsın. Her sabah varlığına uyandığıma şükrettiğim, her gün ellerimi Allah'a açma sebebimsin. Avuç içinde en güzel duamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasını açan gelincik çiçeğimsin.
Bence 8'den Mine Ekitmen. Ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık. Aynı odada günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar Çilek dostum. Dilek Karakaya kardeşlerim Merih Bozkurt, Çilem Demir. Dünyalara sığdıramadım sevgilim Rafet Kale. Aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanında olmanın verdiği o sızı da. Seni göremediğim her saniye kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olman hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan Dağ abime de selamlar olsun. Murat abim Savaş Aktaş'a ömrüm biziz. Bugün yazmış oldum. Senin kadar değerli olan mektubun elime geçti. Çok mutlu oldum. Sen iyi ki benim hayatımdasın. Her günümü cennete çeviriyorsun. Tek pişmanlığım sensiz geçen yıllarım. Ben hep senin sığındığın limanım. Tuttuğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım. Seni çok seviyorum. Ömrüm geri kalan Savaş'ım. Savaş Aktaş, seni bana sevdiren Allah elbet vardır. Bir bildi, belki senin kalbinin benim cennetime giden kapıdır. Beni benden bile koruyan, hep arkamda duran koca çınarım, sana aşığım, aşık Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T4 A8 koşuna yatmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a selam ve duayla. Canımın içi ne yapıyorsun, nasılsın, aradın, sesini duydum, keyfim yerine geldi. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor sanma. Sen orada, ben burada. Ferom, geceye ve canımın içi Ferom'a şöyle bir söz bırakıyorum. Bazı insanlar uzanda olsa da kalbimin tam ortasında yaşar. Mesafe yolları ayır ama gönülleri ayıramaz. Önce Rabbime, sonra kendine emanetsin canımın içi. Şakran T4 A8'de yatmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı, armağan ederseniz sevinirim. Geceye de şöyle bir söz bırakıyorum. Bazı özlemler vardır. Ne mesafe dinler ne zaman. Yüreğin neredeyse sen de aslında hep oradasın. Ben T4 A14 koşulan Halil Kozi. Dostum Mert Emircan Pagos. Dayım, ismini sayamadım dostlarım. Hepinize selam olsun. Ben Alanya L tipindeyim. Mektup atacağım size. Yerim rahat. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T1 18'den Halil Karagöz. Kadın Kapalı'da bulunan yüreği güzelim ve de benim çok değerlim Muğlalım. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsın. Şarkısını sana armağan ediyorum. İyi ki varsın. Unutma. Her hikaye onu yaşama arzusuyla başlar. Seni çok seven, sevdiğin Halil Karagöz. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan diğer yarım Gülüm. Sen benim diğer yarımsın, sen benim canımın parçası, sen benim sebebim, sen benim hayalim. Hayalim kadar da gerçeğimsin, hiç bırakmadan seveceğim. En güzel duygularımın, hislerimin sahibisin. Sen gülüşüne dokunmanın hayaliyle yaşayacağım. Günler çok yakında, canım sevdiğim, seni çok seviyorum. Sevdiğin Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan kadınım Gülüm. Sevgi yanında olanı sevmek değil, uzakta olanı yanında hissetmektir. Sevenler için gerçek sevgi anlatan tek şey sevdiğini özlemektir. Kurban oldum, çok özledim seni. Çok az kaldı biz el ele güneşli günlere. Seni çok seviyorum. Kardeşlerim Ceren ve Bahriye, kıymetli kardeşim Kübra Tepe yani Küboş. Sizlere de selam olsun. Bugün kalbe dokunan tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Sevgilerle sevdiğin Gökhan Ergül. Bakalım var mı gelen... Şakran T3 Taylan Ozan denli canım kocam, senin yanından sonra Torbalı'ya annem balım, ben mevkide gittik eve geldik balım, benimle kalacak nişan için pasta yapacağız, seni çok seviyoruz. Deniz abla dilekçeyi vermiş, cevap bekliyormuş, bilgin olsun, I love you. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hasan Ejder. Aleyküm selam Hasan kardeşim. T2C7 yatmakta olan abim Hüseyin Ejder'e, tüm koğuş arkadaşlarına, Kadir ve İbrahim yurt eline sonsuz saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Rabbim sizleri tez vakitte sevdiklerinize kavuştursun. Unutmayın, zaman ilaç değil, insan unutkan. Ben Sinem Elçi, T1B3 koğuşuna tutuklu eşim Tuncer Elçi'ye sevgimi yolluyorum. Şu anda radyonun başında olduğunu biliyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Belki bugün ayrı duvarların arkasındayız ama biliyorum ki hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Çocukların her gün seni sevgiyle anıyor. Ben ise kavuşacağımız günü umut ederek ayakta duruyorum. Evimizin ışığı sen olmadan eksik ama umudumuz hala dimdik. Bir gün bu günler geride kalacak, çocukların babasına koşacak. Ben de sana sımsıkı yarım gelen bir mesaj. Murat abi ben Ramazan Şakran İkinoğlu Kapalı C2 koğuşuna yatmakta olan Reis Hüseyin Ejder abim ve tüm kardeşlere selamlar. Mekanlar değişse de şahsiyet bakidir. Duruşun gururumuzdur. Bıraktığın noktada adının ağırlığıyla dimdik. Ayaklayız vuslat gününe kadar yerimiz yurdumuz bellidir. Selam ve dua ile beklenen Hüseyin Ejder abim.
Murat Bey, ben Şehmuz Şahin Diyarbakır'dan, eşim Pınar ile beraber T1B16'da kadar mahkumu yeğenimiz Diyar. Kardeşin doğum gününü kutlarız. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin Diyar. Ahmet Kaya'dan herhangi bir şarkı Diyar'a armağan etmek istiyoruz. Ayrıca bütün koğuş arkadaşlarına gelsin. Rabbim hepinize hayırlı güzel kapılar açsın. İyi akşamlar. Ben Şakran'da yatan T4-16'da yatan Baran Yağmur'un kuzeni Şehmus Yağmur. Duvarlar sesini kesse de gönlümüzdeki yerini eksiltmez. Bu şarkı hasretin, özlemin ve kavuşacağımız günlerin selamı olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Baran Yağmur başta olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ahmet Kaya, Karanlıkta şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Yıldız Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan Hüseyin abime selam olsun. Elbet bugünlerde geçecek, az da sabır. Diğer kadar mahkum abi kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Ali Şeran Şakran'da yatmakta olan başta canımdan çok sevdiğim Hüseyin Ejder kardeşim Deniz Atay ve Murat Acarlı'ya tüm koğuş arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Kimdi Bunlar şarkısını armağan ediyorum. Herkesi Rabbime emanet ediyorum. T1-14'te yatan İbrahim Zeybek, aşkım seni çok özlemişim. Bugün gördüm nasıl içim gitti. Keşke birlikte çıkabilseydik bir tanem ama o günlerde gelecek inşallah. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle, senden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Diğer yarım, Allah bizi kavuştursun en yakın zamanda. Şakran T2-B4'te yatan oğlum Kenan Çalışlar, bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü oğlumun doğduğu gün, hayatıma anlam katan, kalbimi sevgisiyle dolduran canım oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki benim evladım oldun. Rabbim sana sağlık, mutluluk ve güzel bir ömür nasip etsin. Her zaman yüzün gülsün, yolun açık olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum. Semiçek Kutup'ta Yaz gibi şarkısı benden sana gelsin. Anne, sensiz kalamam çünkü ben. Karya, seni çok seviyoruz annem. Seni çok seviyorum Karyam. Bacım Neslican, beni özlemle anıyoruz seni. Çok özledim bacım. İyi ki varsın bacım Su. Şakran'da yatmakta olan Bozyaka'dan kardeşlerim Batuhan Akgüz, İbrahim Zeybek, abim Ufuk Çakar, Ramazan Acar ismini yazmadığım Bozyaka çocuklarının hepsine selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Urfalı Azat Aydın. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Murat abi, ben T2C14 koğuşuna yatmakta olan Arda Angül annem, kara gözlüm, kalbim, nefesim, ben yarın gelemiyorum, işe gideceğim, haberin olsun, seni çok seviyorum annem. Ben T1-B3 koğuşundan Tuncer Elçi, başta dayım Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Menderes Öztürk, Barış Cicik, Orhan Dal, Murat Akgün, Mert Şen, Burak Kılıç, Ferhat Aziz, Ramazan Çetin, Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Bu canlara baki selam olsun. Bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Hozan Hamit'ten Ayle Dayı Vayle Dayı şarkısını çalarsanız mutlu olurum. Dayımı sözüyle bitirmek isterim. Herkes sever biz ölürüz. Şakran T2-B4'te yatan canımın canı abim Kenan Çalışlar. Bugün senin doğum günün. Rabbimden tek dileğim bir an önce özgürlüğüne kavuşup yanımızda olman. Tüm güzellikler senin olsun. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Seni çok seviyorum. Atlas'ın biricik dayısı, babası. Seni gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsın. Semiçek, sen de kalmış. Senin olsun bu şarkı. Çünkü bizim tüm sevinçlerimiz sende kaldı. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben T1-B2'den tahliye olan Enes Altınışık, bir nolda olan aslan kardeşim Sarı Ensari Altun Işık, Konya'da yatan dostum Muhammed Aydın'a bin selam olsun. Geceye bir söz, eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Bir dik duruş uğruna bir ömür feda olsun. Bütün kader mahkumlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şakran Kadın Kapalı C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl'ım. Ben ve Hüseyin iyiyiz ama sen iyi oldukça seni çok seviyoruz. Allah'ımıza önce sonra sana ve yanında senle kader birliği yapan ablalarına emanet ediyoruz seni. Seni çok ama çok seviyorum. Dünyamın uydusu. Engin Nurşani, zaman mı hızlandı, vakit bir başka. Ben İbrahim Soy Özen. Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan değerli reisim Hüseyin Ejder'e ve Kadife Kale'den İbrahim Kadir Yurteli abilerime selam olsun. Elbet bir gün alemde kral. Murat abi, ben Efe Varol, Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan aslan abim Hüseyin Ejder ve C8 koğuşuna yatan Kadife Kaleli İbrahim ve Kadir Yurteli abilerime Ultras'tan İzmir'den selam olsun. Sabret Hüseyin abim, Allah sabredenlerle beraberdir. Kardeşlerin dimdik ayakta, büyük reis Hüseyin Ejder. Ben Almanya'dan Mert Vardar, Şakran İkinoğlu C7 koşuna yatmakta olan İzmir Ultras'tan gururu, ömrünü Galatasaray'a adamış Hüseyin Ejder'e ve koğuştaki herkese selamlar. Sabrın sonu selamettir. Seviliyorsun reis. Ben Suudenaz Karadaş, Nurcan Karadaş radyo başına. Anne, yarın
gelmeyeceğiz, bayram görüşüne geleceğiz dakikan bitmesin diye. Haftaya olacakmış, o da haberin olsun. Biz evdeyiz, oturuyoruz. Çınar da eniştesiyle oturuyor, aklın kalmasın. Apo aldı onu, biz de seni seviyoruz, öpüyoruz çokça. Murat abi, ben Yiğitcan, Ejder Şakran, İkinoğlu, C7 Koşlu'na yatan abilerimiz Kadife Kaleli, İbrahim Yurteli ve Kadir Yurteli abilerime Ultras'tan İzmir'den selamlar, sabrın sonu selamettir. Ben Nazlıcan Akkoyun, Şakran kader mahkum olan bacım Pınar, Cuhalı için Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Cano, yarın size gideceğim, akşama doğru ara konuşalım, özledim seni, beklenensin sarı elbet bir gün. Ben Murat Kaplan, Şakran İkinoğlu'da yatmakta olan Serhat Avşar, Üçnoğlu'dan İbo Sile çok çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ferdi Çapraz, aleyküm selam Ferdi kardeşim. Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna kardeşimiz Hüseyin Ejder kardeşimize ve C8 koğuşundaki Murat Acarlı kardeşimize selam olsun. Her zaman yanındayız, yakın zamanda tekrardan birlikte olacağız, Allah'a emanet. Murat abi, ben Yiğitcan Ejder, Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan aslan abim Reisim Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki abi kardeşlere selam olsun. Allah sabredenlerle beraberdir, sabrın sonu selamettir. Sabır ve dua ile beklenensin Reisim her şeyim Hüseyin Ejder. Abican Ali Şakran T4A17'de yatmakta olan tüm koğuşa ve Kokom Emir Yakup Yılmaz kardeşime buradan selamlar olsun. Dediğim gibi toprağın altına giren çıkmaz, cezaevine giren elbet bir gün çıkar, canını sıkma Emir'im. Bir gün güneş sizin için de doğacak Emir abicim. Hatip abinin de selamları var, o da sana fazla konuşamadığı için elbet bir gün diyor. Başka bir şey diyemiyor ama inanarak diyor. Sıkma canını, çıkacaksın oğlum, çıkacaksın bir gün. Enver Yılmaz'dan gönül darda yarım gelen bir mesaj. Ben B8'den Tülay Demir, başımın tatlı belası Ramo Temel, Zeynep Uşan, Birsen Yatmaz, C16'dan Sözler Tanhan, Bergamalı Hasret, eyseydik çok kapıdan geçerdik. Biz dik durmayı seçtik, iyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212'den Alaaddin Önder, aleykümselam Alaaddin kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum soyadı gibi aslan olan Celal Aslan Ahmet Aslan dayıma ekürlerim. Şükrü Yarıcı'nın namı der, Şükrü Tek, Ercüment Tamer aynı kurumda bulundum. Aslan kardeşlerim Abdülkadir Bilgiç Vanlı, Furkan Foçalı, Serhat Atlan, Efe Özdemir, İlhan Özdemir'e selam olsun. Canbay Walker'dan bertaraf armağan olsun. Ben Mert Poyraz, Şakran C7 koğuşuna yatan kıymetli abim Hüseyin Ejder, C8 koğuşuna yatan Haluk Murat Acarlı. Dualarımız sizinle, az da sabredin. Sabrın sonu selamettir inşallah. Kardeşlerin özledi hep, seni arıyor. Hüseyin Ejder selam ve dua ile. Ben Semih Uslu, Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatan değerli can dostum Hüseyin Ejder. Selam olsun, beklenensin az sabır, her şey güzel olacak. Bu günlerde geçecek. Muhammed Sayın, aleykümselam Muhammed, sağ ol kardeşim benim. Yayın var, sağ olasın Muhammed kardeşim. Evet, hemen son mesajımızı da okuyalım. Birazdan müsaade isteyeceğiz abi kardeşlerim. İyi akşamlar Murat abim, sağ ol kardeşim. T4A15 Şakran'da yatan Şakir'i söylemez, beni merak etmişsin. Biliyorum bugün beni bekledin, ben de sana gelmek için sabah sabah ettim Yakup'u, uyandırdım. Ben uyuyakalmış. İyiyim, beni merak etme, aklına kötü bir şey gelmesin. Seni çok çok öpüyorum, ruhumun yarası, seni Rabbime emanet ediyorum. Evet. Şu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı okudum kardeşlerim. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, mahkeme 9 Temmuz'a attı. İnşallah o zaman çıkarım, seni seviyorum. Murat abi, Sezen'ime Murat Şampınar Engel şarkısını çalarsan sevinirim. Hemen sayfamı bir daha, evet hemen bunu da okuyayım. Ondan sonra Koçer abim gelmiş sağ olsun. Beni yolcu etme, sana boş değilim. Evet, yolcu Allah razı olsun ya, düşünmen yeter. Abim benim. Ben de seni seviyorum. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. E işte. Selamünaleyküm Murat abi, ben Efe Varol, Şakran T3 işçi koğuşuna yatan Sinan Efe kardeşime, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime selam olsun. Rabbim sabredenlerle beraberdir aslan kardeşlerim. Sabır, sabır ve dua.

0: bekliyoruz. Tepecik Tenekeli'den, Hayriye Sırka'dan, C3'te yatan Candan Babaçörs, aşkım, annem, güzel kızım, seni çok seviyorum. Bugün mahkemeye gelemedim, denetimlikte işteyim. Esma çok ağlamış, çok da güzelleşmişsin. Annem, kendini zaten çok güzelsin. Seni hiçbir şey yıldıramaz, güçlü kızım, kilo yapar sana. Her şey senin hakkından yapar sana. Sen her şeyin hakkından gelen kızım, seni çok seven Sırka. Murat abi, ben T1B6'dan Diyar Kardeş. Kader birliği yaptım. Hozan Özgür Aktan'a sevgiler, selamlar. Sağ ol Diyar Kardeşim. Aleyküm selam. Murat abi, iyi yayınlar. Ben Çeşme'den engelli Yusuf Günyar. Şakran'da yatan Kadife Kaleli, İbrahim Yurteli ve Kadir Yurteli kardeşimize ve Hüseyin Ejder Ultraslan İzmir'den selamlar. Allah sabır versin. Aleyküm selam. Sağ ol Yusuf kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, İzmir'den Mehmet Yılmaz ben. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Şakran İkinoğlu, C7 koğuşuna yatan İzmir'in abisi Hüseyin Ejder ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün bunlar geçecek aslan abim. Kardeşlerin neredeyim? Yanında. Şakran TK4'te yatmakta olan Abbas Can'a selam. Seni çok seviyoruz kardeşim. Ablan, herkesin sana selamı var. Bacımın, maminin, erdinin seni dört gözle bekliyoruz. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. T1B16'da yatmakta olan aslan abim Diyar Kardeş. Kardeşi Fırat Kardeş'ten nice mutlu yıllara, özgür dolu günlere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hasan Ejder. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben hemen A15 koğuşta yatmakta olan dostum kardeşim Rafet, kale başlı olmak üzere. Diğer tüm koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Rafet'im az kaldı kardeşim. Günler geçiyor, zaman durmuyor. Sen aslansın, dört duvara sığmazsın. Rabbim seni tez vakitte ailene, sevdiklerine kavuştursun inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu C10 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol, Rabbimden dilerim iyi ve de huzurlusundur. Seni sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanet ediyorum. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selam var, telefonlar durmuyor. Şimdilik yazacaklarım bu kadar ama son değil. Seni canından çok seven kardeşin Akın. Bir şarkı arası vereceğim, sonrasında hemen önce bunu da okuyayım. Selamünaleyküm Murat abim, yayınlar, ben Seyran. Şakran T1-17'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözümün gözlerinden öperim. Çektar çok özlenensin, aklımdasın, yalnız değilsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkesin sana selamı var. Kendine oralarda iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Çekom. Murat abi, Çektar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı şarkısını çalarsan sevinirim. Bir şarkı, sonrasında Ayhan abimle veda edeceğiz. Tabi abi.
1: Topraktan bedene koysana sıraya.
0: Müslüm Gürses'ten tam alırız.
1: O benim kime gelsin? Arkadaşlarıma ve mavime gelsin.
0: Tamam.
1: Topraktan bedene.
0: Aha da koyduk kardeşim benim.
1: Harikasın.
0: Estağfurullah.
1: Sana boş değilim. Boş
0: abiler, iki şarkı sonrasında müsaade isteyeceğim. Bir kez daha hatırlatayım. Biliyorsunuz yarın oğlumun yemin töreni var. Yarın Allah nasip ederse orada olmam gerekiyor. Sizden ne kadar değerliyseniz evlatlarım da benim kadar, o kadar değerli. Onlar ne kadar kıymetli değerliyse siz de, ben de o kadar kıymetli değerlisiniz ki bugün normalde orada olmam gerekiyordu ama bugün buradayım. Bu size verdiğim değerden kaynaklanır, işime olan sadakatimden kaynaklanır. Yarın olmayacaktı, rica minnet sağ olsun sevgili kardeşimiz. Aha bu kadar doğru, ezan, bismillah bak. Ah işte gönlümüz budur bizim. Şimdi yarın kardeşimiz de aslında bu işi bilmiyordu ama geçmişten kalan tecrübesiyle dedi ki oradaki garip abilerim, ablalarım, boş geçmesin, olur da biri derse acil ara, şu oldu bu oldu, en azından kimsenin vebalinin altında ezilmeyelim diye. Onun da öz be öz yeni bir parçası, yeğeninin düğünü var. Karısını, çoluğunu, çocuğunu bırakacak, stüdyoya gelecek. Bizim yerimize size hizmet edecek. 12'ye kadar o da birkaç saat gelecek. Sadece aynı benim gibi kişisel mesajlarınızı paylaşacak. Son otobüsü kaçırmamak babında evine gidecek. Allah nasip ederse zaten cumartesi günü buradayım. Kaldığım yerden devam edeceğim. İnşallah bu bugünkileri de telafi ederek. Ben biliyorum, hoşgörünüzü biliyorum, iyi niyetinizi de biliyorum. Çünkü sizden başka kimsem yok. Anlatacak bu halimi sizlerle paylaşıyorum ki bir haftadır da hemen hemen pazartesiden beri de paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Birazdan müsaade isteyeceğim iki güzel şarkı sonrası. Ayhan abi şarkılarımız çalsın ondan tamam. Sonra vedamızı evet. Ederiz, sohbetimizi ederiz. Mavi kardeşime selamımı gönderirsen.
1: Bana çok büyük teklifler geldi. Kral

0: Kendi küçük adam ama vay, ben kabul etmedim.
1: Vallahi
0: dedim ne olur mu ya, benim kardeşim var, ara sıra oraya gidiyorum. Orada ona boş olmadığım için onunla zaman geçiriyorum. Olur mu? Kabul etmedim ya, rahat ettim yani.
1: Vay malamını diler bizim
0: kormaklar. Kaç tane her taraftan her gün mektup geliyor. Teklifler geliyor.
1: Ne güzel abi.
0: Evet. Seni kadar olmasana falan.
1: Ya,
0: şaka maka da seni seviyorum ya. Sen gerçekten hem kişiliğin hem...

0: Babalarımıza da bol bol selam söylüyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hepsini seviyoruz. Allah bir an önce ailelerine, sevdiklerine, çocuklarına, çocuklarına kavuştursun.
1: Amin.
0: Paşayı koydun mu?
1: Şimdi çalıyor abi.
0: Bu parça benimden mavime gelsin.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Beni tamam. Onu anlatıyorum.
1: Tamam.

0: Müsaade vakti. Abi kardeşler, ablalar, kız kardeşler, hakkınızı helal edin. Bu kardeşinizden de hayır duanızı eksik etmeyin inşallah. Şimdi tahmin ediyorum kayıt mesajı olan kardeşlerim. Bildiğim kadarıyla şimdi ben zaten burayı kapatacağım komple. Yayın yönetmeni sizin kayıt mesajlarınızı sıralamış. Bildiğim kadarıyla saat 10'da kayıt mesajlarınız artık gece 12.30'a kadar mı sürer, 1'e kadar mı sürer onu da bilmiyorum. Hepsini sıralamış. Cezaevindeki abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hoşgörünüze sığınıyorum. Bugünlük böyle olsun. Dediğim gibi evladım, çocuklarım ne kadar bende kıymetli, önemliyse sizler de o kadar değerli ve kıymetlisiniz. Hayır duanızı eksik etmeyin. İnşallah cumartesi günü Rabbim nasip ederse, sağ salim gidip gelmeyi nasip ederse cumartesi günü, amin inşallah yan abim. Cumartesi günü buradayım. Kaldığım yerden devam edeceğiz telafileriyle beraber. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Birazdan bu sistemi kapatacağım. Yayın yönetmeni diğer taraftan kayıt mesajı olan kardeşlerim, takipte kalın. Yarın da sevgili kardeşimiz gelecek. Aynı benim bu akşam sizlere sunduğum hizmeti aynı şekilde sunacak. Kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşacak birkaç saat içerisinde. Sonrasında o da gidecek. Allah nasip ederse zaten ertesi gün buradayım. Ayhan abim, alayım selamlarını. Ondan sonra
1: inşallah. Ben de ne diyeyim? Önce Allah kaza bela vermesin. Her şeyden önce evlat yeğenimiz. Çok gurur duyuyorum. Çünkü vatan görevini yapıyor. Herkesin evladına nasip etsin. Yeğenime nasip etti bunu. Sen de kazasız belasız güle güle git. Güle güle gel. Seni çok seviyoruz. Bütün kader mahkumları seni seviyor. Çünkü onlara kulaksın, gözsün. Onlara ulaşıyorsun. Onların dertlerine, her şeylerine sen bir nevi yardımcı oluyorsun. Allah senin ayağını da taşa değdirmesin. Yatan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, kader mahkumu, ablalarımız, kardeşlerimiz, Cenab-ı Allah bugün perşembe, yarın cuma, çok güzel bir gün. Dualarımız hep sizinle, bir an önce herkes sevdiklerine, ailelerine, çoluğuna, çocuğuna kavuşur. Ve herkes mutluluktan gözyaşı döker. O gözyaşlarına biz de bir nevi ortak olursak seviniriz. Buradan canımın öbür yarısı Mavim'e çok teşekkür ederim. Bugün biz çok kötü bir durumda geldim, mahkemeye gitmiş. Olsun, atsın, sıkıntı değil. Ben seni bir ömür beklerim. Bastonla gelirim ya, söylemiştim hatırlarsan. Bir tane baston alırım. Artık tık tık tık gelirim seni cezaevinde. Yine beklerim, yine alırım. Hiç arkanda ben varım. Seni seviyorum her zaman. Seni de, Mehmet'i de çok çok seviyorum. Ablamla yine görüştüm. Yanındaki arkadaşlara, herkese selam, saygılar. Hürmüz ablama, Hürmüz kardeşime selam ve saygılarımı sunuyorum. Gül ablama da öyle. Allah bir an önce hepinizi sevdiklerine kavuştursun. En güzel geceler sizin olsun. Bütün dualarınızı Murat'a, benim de dualarım Murat'a.
2: Allah razı olsun.
1: Tez gitsin. Evet, mutlu bir şekilde dönsün. Yeğenimizi görsün. Ve bir tek parça isteyecektim ondan ama herhalde geç oldu.
2: Şimdi iki şarkı sonra zaten

0: sistem kapanacak.
1: Öyle mi? Evet. Tamam. O zaman ne istiyorum? Şeyden, Hilal Zerduş'tan bir parça koysam. Tamam. Şey, anamdasın babamdasın bir parça vardı mı?
0: Evet abiler, hepinize tekrar teşekkür ederim. Ablalarım, kardeşlerim, Ayhan abim, sana da teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür abla ederim, olur mu ya? Vesile abla oluyorsun. Sesimizi duyuruyoruz sevdiklerimize.
0: Buraya kadar geldim başına.
1: Ben seni mucuk mucuk öpüyorum.
0: Allah razı olsun abim benim.
1: Biliyorsun sana boş olmadığımı.
2: Ben de seni seviyorum. Abi, kardeş, ablalar, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu kardeşinizin arkasından duanızı eksik etmeyeceğinizi de çok iyi biliyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim öldürmesi, sağ salim gelirsek cumartesi akşamı kardeşiniz burada. Buyur Ayhan abi.
1: Biraz Erduş bütün kader mahkumlarına gelsin, tamam, ve canımın öbür parçasına gelsin. Kurban olun.
2: Evet, hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

hizmetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım,

Kar yanığı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçek.

Ben T4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan A oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yediğim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, façalı can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adil Can, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın değerleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 Koğuşu'na selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T4 Aikido Anlar Koğuşunan Emre Ateş, benim için çok değerli büyüğüm, kral dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam, abim Emrah, Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümin Can Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido Anlar Koğuşunan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido Anlar Koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbih altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, gece yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan. Canım babam Adalet'in, Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan. Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canlar abim. Canbağım Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim. Öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşunan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında. Can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Ben T4A2'de onlar koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik, Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Geceyi Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler, konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4A2'de onlar koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın değerleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözü Kara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Üslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4A2'de onlar koğuştan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4A2'de onlar koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tunca'ya selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tunca'ya öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun.

Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Aleyküm selam. Başta canım, kanım, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım canım yumurcam Enes Günay Master şefimiz. Batuhan Karanfil Mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükçan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere Sefa Harala. Özgür Işık'a selam olsun, gece bir söz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükçan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gür seslen Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz Yumurcak, Enes Günay Derviş, uzun meydancılar kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Durulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A5'ten Kadir da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim, akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı, aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim, akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz, aleyküm selam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derlerim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Poç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Poçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüce de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yelen hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve

Gerçi Ortam Banlı Furkan'a selamlar olsun. Ben TK4 koçtan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koçumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Suç Ortam Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingün, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK4 koğuşundan Direnç Balcı, aleyküm selam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben TK4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat Dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat Dayı'ya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben TK4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli, Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün Eski İzmir çocuklarına selamlar olsun. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. TK B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün, aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TK B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TK B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi, aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evren, Çakır Ayhan Yalçınkaya, değerli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK B10 koğuşundan Ekrem Güneş, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim, Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslan dayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan Oğlu, Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim, başta Devran, Karahan, Görkem, Akgüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Kocapınar, Veysi, Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, İsmail, Şahin, Ali, Düzdek, Taha, Özkaya, bu derlere bin selam ederim. Ve aslan dayım Ömer Çöreğin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Devran Kara. Burada kader birliği yaptım bak kardeşlerim. Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleli, Müslüm, Abi, Mehmet, Ildız, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, Görkem, Akgül, Taha, Özkaya, Çağdaş, Hep, Bektaşoğlu, Atakan, Ecellioğlu, Veysi, Şimşek. Bu derlere bin selam olsun. Uygar Doğanay'dan vuracaklar biliyorum. Bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, istisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Vesselam. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuştan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar

Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta Kader Birliği yaptı. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in Yıldızı, Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den Bircan Kalındamara. Ben Dört Nolu A4 koğuşundan Yeşil Rütlü Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı, Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaş'ta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlar'dan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eski Çamlık'tan Öcü Özgür, Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşil Rütlü Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan 3 Demir Ali Tümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koğuş'tan Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere değerli amcam Fuat Yüce, dayım Yıldırım Sütçü, Fatih Fırat Özışık, Murat Ferhat Şahin Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Devran, Yüksek Gürcan Akça, Abdullah Yenince, Mehmet Demir, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Sait Sayım, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Emir Kızılay, Aytaç Ulu Aç, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin ve kadın kapalı da yatmakta olan iki gözüm Buket Polat, Burçin Çolak, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı abim Azat Özışık ve bu tüm derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Zekican Palı. Aleykümselam Zekican kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere amcam Fuat Yüce, dayımız Yıldırım Sütçü, Yasin Yurt Yapan, Tahsin Vardar, Murat ve Ferhat Şahin kardeşler, Muhammed Yılmaz, Şenol Tanha, Kamil Çatalar, Osman Barış, dostlarım Polat Denerli ve Sadık Dönmez, Okan Erbaş, Berat Balta, Hatip Önkol, Selami Arman ve kadın kapalıda yatmakta olan Buket Polat ve Burçin Çolak, bu derlere selam eder. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı kıymetli abim Azat Özışık ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Okan Erbaş. Aleyküm selam Okan kardeşim. Kıymetli abim Azat Özışık başta olmak üzere ve abim nazarında kıymetli olan Mehmet Fatih ve Fırat Özışık, Güney Yılmaz Sak, Mert Eko, Kahraman Mazlum, Aykut Ogün Özdemir, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Sinan Da, Emre ve Tufan Sürget, Ersan Kır, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Resul Yıldız, Nuri ve Mehmet Ersarı, Fırat Çenek, Ezgin Oğuz, Doğukan Aksoy, Seyitan Bozbey, Sertaş Dalkır, bu kıymetlerime abim Azat Özışık nazarında selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta değerli abim Azat Özışık olmak üzere dayım Yıldırım Sütçü, Fuat Amcan, Yasin Yurt Yapan, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Taşkın Erektos, Şahçıyan Kurt, Güney Sak, Halil Üzrek, Ertan Nayman, Apo İlba, Şehmus Akgün, Cüneyt Çetin, Resul Yıldız, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Doktor Zeki Kaya, Sinan Dağ ve Ezgin Oğuz. Bu kıymetli abi dostlara ve abim Azat Özışık Ahmet Kaya'dan Yar Berke türküsü Muhammed Yılmaz'dan armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta Aslan'dayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytuğ Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık Minik Ali, Ören Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslanlar Aslanı, Dedem Halil, Evren, İki Gözüm, Ayhan, Enes Menemen, C6'da yatmakta olan Hasan Yardımcı, dostuma son olarak T1A13 koğuşunda olan İki Gözüm, Hasan Pehlivan'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı. Başta Aslan'dayım. Umut Tür derli büyüğüm Hüseyin Kürgen, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı.

Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan Kardeşlerim, Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezer, Ercan Artan, Aytuğ Güneş, Şeytan Hüseyin Aras, Onur Aydan, Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, Aslan Dedem, Halil Evren, Derli Dostum, Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a bin selam olsun. Zindanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuz'un oğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür, derdi Melih Kürgen, Aslan abilerim Özgür dayının baykuşları Görkem Şambal, Haklı Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin Aras, Aytuğ Güneş, Yusuf Gürtan, buradan Yanık Enes. Akabinde Ercan Artan, Dalgalı Deniz'de bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun.

0: Aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koç'tan Kadir Törnağ'ımı der. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Mahmut Ece yani Kıyıcı, Tolga Cem, Ayna, Ünal, Ak Yıldız, Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koşulan Kadir Tör namı der. Timsah, benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Mahmut Ece yani Kıyıcı, Tolga Cem Ayna, Ünal Ak Yıldız, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Yusuf Ezirkan, Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koşulan Kadir Törnağ'ımı der. Timsah, farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah, aslan dostum Fırat Korkmaz, can dostum Kadir Tosun, Gafo, Ahmet Bağcı, Fatih Özçakır, Muharrem Erciyaz, Azat Başbağ, Ercan Sadık, Emre Bakaş, Vahap Aksoy, sizleri seven sayan Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Krallar Koşulan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Baki'dir. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız, dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, can dostum Hüseyin Belge yani Cadde, Menemenli Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem Ayna, Fatih Tomurcuk, kıymetli abilerim Serdar Durmuş, Cevdet Barışcan, Yusuf Ezirkan, Nurullah Akın, Tolga Resne, tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun. Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koşulan Doğan Kurt namı der Nici. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde, Ünal Ak Yıldız, Menemenli Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka, ben Doğan Kurt yani Nijya ve de değerli ailem Ruhat ve Kadir Üstündağ, Gencay Üstündağ. Murat abi, can dostuma Ruhat Üstündağ'ın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstündağ, bir parça armağan olsun. Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun. Ahmet Kaya'da dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

Bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Serdar Üç Kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim Serdar Üç Kardeşler namı der Zeus, Serhat Eser namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma, Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle nice mutlu ve güzel yıllara seni seven balıkçı Ramo, Derya Bedavacı sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Hep Bektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut Hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih Hep Bektaşoğlu'na sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um Aytuş'um hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda Hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi gece söz biz ne altınız ne tenekeyiz sade bir gümüşüz değerimizi biliriz hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun Baki Hep Bektaşoğlu. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben hemen hemen C5 koğuşundan Hişman Alabay, aleykümselam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat, aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Derman Gür, Mustafa Göktaş, Emin, Emir, Selçuk, Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür, aynı koğuşta bulunduğum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Saner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum, kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadığım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser, aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay. Tüm bu canlara selam olsun Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan, Cengiz, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli, Rebet, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş, aynı koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Evren Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Bakidir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.
Selamun aleyküm Can abi, Murat Bingöl başta sana selam olsun. Ben T1

20 Koğuş'tan Emirhan Dinçer. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer. Tevki'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer. Kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim Satılmış Dinçer. Aksar Açık'ta olan amcam Çağlayan Dinçer. Kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün de ise elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava Öğüt'ten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 Koğuş'una bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker, C18'de bulunan Barış Oğlan Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşer, 4.0'da bulunan Yalçın İbru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım Bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır, bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun. Emirhan Dinçer. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T4B3 Koğuş'tan Zımba Azizcan Yatbaz. Aleyküm selam Azizcan kardeşim. Koğuş'umda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar Tepecikli, Maki Yiğit Satak, Mamican Savcı, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir Kılıç, Tetik Mert Kaleli Kopu, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık Altun, Ahmet Altunbaş, Hızlı Meydancı Eser Doğan, Beşir Fidan, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Kuruçaylı Doğan Bineker, Sezer Oyanık ve T4A3 Koğuş'unda bulunan Paşa kardeşim Beton Şevket Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 Koğuş'undan Azcan Yatbaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim, Azat Yatbaz, Birol Yatbaz, Necati Yatbaz, Erol Yatbaz, Burçan Burhan Yatbaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet Tari, Yusuf İstanbul, Tahsin Serdar Çağdaş, Hep Bektaş oğlu Kadir Demir, Devran Yüksek, Onur Sara, Namıder Şaşo, Gökhan Sara, Engin Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatbaz. Selamünaleyküm Kalo Murat Bingöl. T4B3 Koğuş'undan Zımba Azucan Yatbaz. Farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar, Yıldızlı, Muro Dersimli, Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim Bakidir. Geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var. Değerli abim Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 Koğuş'tan Sedat Sağlam. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Zımba Azcan Yatbaz ve canımız kanımız Beton Şevket Vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben. Murat Ayata, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Saliyer Duraklar Koplu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatbaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet Tari, Baver Başkan, Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım Bakidir. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azican Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket Vazgeçtim abi, kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Sabur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozul, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki, yani Yiğit Satak. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Başta aslanlar aslanı, reis dostum namı der zımba Azucan Yatbaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Rüstem.

Salih Erduraklar, Emre Aslan, Mamican, Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Çetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azı Can Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilki'yi canından eden parlak postudur, insanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşunda yatan Kemal Paşalı Kamil Atak. Aleykümselam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azı Can Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket Vazgeçtim, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçeli Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Nameder, Ciz, Ozan Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Bakidir. Son olarak geceyi Azı Can Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice, düşman, gizlice, hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Mamican Savcı. Aleykümselam Mamican kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azı Can Yatmaz ve değerlimiz olan Beton Şevket Vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed Yenigün, Sinan Yoldaş, Ayhan Erez ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak Reis Azı Can Yatmaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar.
Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak Yusuf, Enes Bozkurt, Atalay Atıcı, Alican Yaşar, Berkay Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben T2A17'den Gümüşbalalı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım can dostum Serhat Avşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Şakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Erzin, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbo Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornovalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağralı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben T2A17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. T2A14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılma, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben T2A17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Şakran İkinoğlu A17 koğuştan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar. Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Aliş Emen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm Murat abi ben T4A8 İbo Akbaş yani Köfte aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere. Abi dost kardeşlerim Orhan Yağcıcan abim Sait Sayım Doğukan Erdoğan Bedri Mehmet Doğan Feyyaz Azat Delikanlı Anıl Gürkan Eren Köse Yusuf İslam Boğa. Tatü Dayı, Emre Aslan, Önder, Oktay, Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş yani Köfte aynı kampüste bulunan
Abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem birlik, Canlarım Çınar birlik, Mami birlik, Mikat birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş,

Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan Doğan ailesi ve ismini sayamadım tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso, yani Hasan Sadi oğlu. Öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der, Beton Engin namı der, Şeffaf Burak kardeşim, Orhan Tombulkaya, Can kardeşim, Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der, Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim, Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu Can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor. Gattar Haso.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koşulan Mert Akdemir. Öncelikle koşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu Gece, Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitmez, Enes Özen, Mir Bey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Can Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Ali Sartan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, İyi Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, gece aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanları gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa, zalimin elinden gücünü alma vakti

Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim, burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şehmuz der yani Çavreş. Aleyküm selam Şehmuz kardeş. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar yani Çavreş, burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar yani Haciko başta olmak üzere Muhammed Aydın yani Tweet'i, Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin T2'de yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstünda, Doğan Kurt yani Nijya, 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Gece bir söz, bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muslayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz, geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur

Özcan'a Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TB13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı, Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alp Tekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Mehmet Toprak. Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Mustafa Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepe'li Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepe'li Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece her demden hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tinaz. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcan Şahinkaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam ederim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abi Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli, Kandıra,

Ve tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abileri, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sonu selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kadar birli yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayan. Kosovalı Fırat gazeteci İbrahim Atmaca Salih Yılmış, Murat Kaya Can Kaya'ya ben T4'te yatmakta olan aslan kardeşim Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Donay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara. Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyazsaç abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur Yener. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. Allah var gam yok. Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Gazapizm'den Kaç istersen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Berhan Teliman. Aleykümselam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere Gümüş Balalı Emirhan Yitgediz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli Belo, Olcan Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerin başta dayım Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan,
Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu derlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır. Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa.

Kırlandadır Berhan Teriman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teriman.

Hanıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki, özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok. Şerefinizi satmayın. Yeter Allah'a emanet olun. Ben hemen C6'da yatan Arda Doğan, yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teliman, yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yiğitgediz'den Osmancan Oz, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar. Bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suç ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teliman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın, yani Basmaneli Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teliman, yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Onurcan Pınar Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar. Farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakul, yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı. Bu derlere selamlarım bakidir. Arda Doğan ve Berhan Teliman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüşbalı çocuklarına selamlar olsun.

Selamlar Yüküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol yamız Berhan Teliman yani Zanlı, Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim, Gümüş Balan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Onurcan Pınar, Gedizli Ose, Osmancan Oğuz, İbrahim Yılmaz, Furkan Karabulut, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yarımıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya, kafama sıkar giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol yamaz Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abilerim, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, cam parçam, güneşim, nefesim Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kader diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a Enver Yılmaz, Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol yamaz Berhan Teliman ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgün, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner Subaşı, Ömer Koçu, Candan Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun, ben bana yapılanı unutmam, içiniz rahat olsun. Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Menemen C6'da yatan yol yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan. Aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil, saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, aileten teklilerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler, selamlar Murat abi, Dodo Arda Doğan ve yol yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 koşulan Kadir Yangın namı der Bozok Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle kader birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adı Belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer, Sayın Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurt dayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, Üçnoğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, Dörtnoğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T2B5 koçtan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adı Belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna yatan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlilere bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun, hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 koçtan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koçtan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa
bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir, Namıder Koçtu, Cesimba, Ünal, Çanak, Süleyman, Akan, Uğur, Akbaş, Numan, Furkan, Önal, Şehmuz adı belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygurnuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo, Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi, Allah'a emanet olun Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koğuşlu'dan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Cesimba, Numan Furkan, Önal, Süleyman Akan, Çiko, Gürkan, Şehmus adı belli, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersöz, bir Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B10 Koğuşlu, zaten kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş, Namıder Ayaz'a bir selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koğuş'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için derli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan, Önal, Cesimba Doğan, Ersöz bir canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan, Şengel, Koray, Erkan Ataberk, Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 Koğuş'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve derlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namıder Koçlu, Cesimba, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz adı belli, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 Koğuş'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koğuş'tan bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koğuş'una bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 Koğuş'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çiko'm. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder Bozok, Kadir Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Arat,

0: Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal T2B 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt, B7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Ayca, Menemen'de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.
1: Ben T3A19 koğuşuna Şahin Beklen, Kader Birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüp Han'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşer, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, Kader Birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı, Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın, yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda, yani Casper, Kader Birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca, ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta Kader Birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Biste birden Ağday, Taşkın, Eleftoz ve Keko, Fırat Öztaş, Selen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biste birden Ağday, Taşkın, Eleftoz, başta Aslan Oğlum, Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biste birden Ağday, Taşkın, Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara'da, Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko, Fırat, Öz Taşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir, Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes, Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşşu Ava şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve dayılarım Fuat Yüce, Yıldırım Sütçü, akabinde Selami, Arman, Şenol, Tarhan, Utku Yapıcı, Akın, Apaydın, Taner, Uzun, Mustafa, Musaf Furkan, Tuna, Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyitan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Üzcek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlboğa, Şahçıyan Kurt, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Erez, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menem.

B15 Koç'tan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özyeşik ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga, Çalış Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özyeşik, Fırat Özyeşik, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki, yamrın ya azadi.

aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma, ölen aşk yeniden dirilir sanma, özürle kabahat silinir sanma, bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın, ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah, bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah, sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim, attığın adımı gözlemekteyim, yürekten severek özlemekteyim. Yine de bunları bilme istemem.